0: Sane togek kelawan bila
1: tong sang juru sang sang tong sang sang juru sang sang tong sang sang juru sang sang
2: apa kan
3: lae tantenan nek ngene iki
2: sapa sing edan to kan lah malah edan dhewe wong iki
1: juru sang sang tong sang sang
2: kan togek
3: kowe to lho. Wah, kene. Oh, gawe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
2: Apa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe kuwi malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener, kepara dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngreksa kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, kowe iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,